0: Merhaba Ozan, nereye oturuyorsun Fener?
1: Evet.
0: Excuse me, 271-813-16, 271-813-16, Bruce Eilman, stable.